0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: I've been fighting.

Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana. Can't get your eyes off my ultra lover. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: What's going on?

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerini hedef aldı. Saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek, mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
0: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lovrens Visser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Maltalı hakem İsmail Barbara görev yapacak.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
8: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
11: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz Hit Müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçtim.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Metro
5: FM. Look like an angel, God bless my shot.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerine hedef aldı. Saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek, mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamilleri bilgilendirdi.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

0: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar, bu şarkı size.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklama. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: pazarda. Kaçırmayın.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
4: Oto Rapor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerine hedef aldı. Saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek. Mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a. Erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
0: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lawrence Visser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Maltalı hakem İsmail Barbara görev yapacak.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Metro FM. Limitsiz
9: hit müzik.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
11: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Limitsiz.
12: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
13: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
12: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
14: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Metro FM. Look like an angel, God bless my shirt.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, Betty.

0: reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM hesabınıza

0: Biz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lovren Svisser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Malta'da hakem İsmail Barbara görev yapacak.

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.
5: 1900 Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
2: Pronto Tur, hava durumunu sundu.

0: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lawrence Visser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Malta'da hakem İsmail Barbara görev yapacak.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz Hit Müzik.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
4: Metro FM.

0: bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Baribon.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Oh,

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro. They say

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
4: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: Aragaz. Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Yeah, yeah. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası

0: Metro FM'den herkese merhaba, ben Cengiz. Güzel bir çarşamba günü, her ne kadar İstanbul yağışlar altında olsa da biz içinizi ısıtmaya ve sizi harika duygular yaşatmaya devam edeceğiz. Metro FM dünyasında her şey yerinde, en iyi müzik radyonuzda ve müthiş ritimler kulaklarınızda. Narrowly Wasted'la Metro Online'ı başlattık. Saatler 17'yi göstererek en iyi müzikle ben Cengiz radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler. Dominic Fike geliyor şimdi. Baby Doll.
1: Limitsiz.

Cengiz Ünsal senin şarkını çalacak. Instagram'da Metro FM TR'yi takip et. En sevdiğin şarkıyı yaz ve bekle.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar. Kıtalar aşılacak, adımlar yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkurda buluşacak. Maraton heyecanı tüm İstanbul'u saracak. Sen de bu büyük coşkuya ortak ol.

0: takip et. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: de başarılı çalışmalar olmuştu. Ama kendi adıyla Fly High bugün radyonuzda günün hit adayı oldu ve oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya story bölümünden hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

Metro Online'da Cengiz radyonuzda Email Angel ve Bad Time son ayların en çok sevilen seslerinden bir tanesiydi her ne kadar yapay zeka destekli olsa da. Yıllar yıllar sonra hayatımıza yeni baştan giriyor, yeni nesil bu şarkıları henüz daha yeni keşfediyor. Saatin şanslı ismi Ramzi İnce için Accent radyonuzda. That's My Name.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: olması.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Metro FM. Limitsiz
2: hit müzik.
1: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: İstanbul,
4: always metro.
1: Ankara,
4: Bodrum,
1: Bursa,
4: Antalya,
1: İzmir,
4: always with you, forever metro.
1: Metro FM,
4: non-stop metro.
5: DJ'nin yüzünü salla, Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Müziğin keyfini zirvede yaşıyorsunuz. Fat Papi ve Freaked Out'la yeni saatte karşıladım sizleri. 17'ye kadar neler var neler, enerji, moral, motivasyon, hepsini zirveye taşıyacağız ve sizi taptaze yapacağız bu yorucu geçen günün ardından. O yüzden Metro FM'le bütünleşmeye ve müziğin sesini açıp herkesle paylaşmaya devam edin. DJ Goja geliyor, Michiko.
1: Limitsiz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Look like an angel, God bless, mashallah.

0: reklama.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de
0: günün

0: burada dinlediniz. Yarını her yerde duyabilirsiniz. Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Oylamaya story bölümünden hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: yabancı müzikler. Metro FM. Happy birthday to
1: you. Happy birthday. Metro Online ile Cengiz Radyonuz'da keyifli güzel bir çarşamba günü 14 Ekim yaptık günün tarihini. Rümeysa Çelik günün doğum günü çocuğu sen oldun. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana Metro FM'den. Ve doğum günü armağanını DJ Regard'dan gönderiyoruz. Ride it burada. İyi ki doğdun. Mutlu güzel yaşlar.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

tüm son günlerin en çok dikkat çeken hitlerinden bir tanesi Berber'le geldiği yerini Billie Eilish'e bırakıyor. Adem Yılmaz Metro FM TR. Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırdı. Ben de sizi ulaştırayım. Satisfaction mixiyle Bad Guy radyonuzda.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
5: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de Dimitri'nin müzik devam ediyor. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdayım ve 17'ye kadar da eylemlerimiz devam edecek. Kulaklıklardan alevler saçıyoruz. En iyi müziği her zaman olduğu gibi biz sizler için çalıyoruz. Hujer'in yanında Ultranate vardı. 2026 yılı verince aklımıza gelecek ilk şarkı herhalde bu olacaktır. Move into the Sun'la 16'ya adım attık. La Cassette'le devam edelim. Son haftalarda Metro FM'in size sevdirdiği en güzel şarkılardan biri Love geliyor.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. This is Falif Dilekci. Oh, Mazuliza kimiş abimişin zeynep.

Kıtalar aşılacak, adımlar yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkurda buluşacak. Maraton heyecanı tüm İstanbul'u saracak. Sen de bu

0: Kibet. Medya sponsoru Metro FM.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Line'da Cengiz Vardır'ın da son dönemde hip hop dünyasında sizlere armağan ettiğimiz en güzel şarkılardan biri Bia ve We On Go geride kalıyor. Saatin şanslı ismi ve günün son şanslı ismi Halim Yıldırım için Tom Model geliyor efsane şarkıyla. Another Love, Tiesto Mix ile Metro FM'de Halim senin için.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Hem Will.i.am hem de Britney Spears için kariyerlerindeki herhalde son büyük hittir. Scream and Shout. Keyifli güzel bir çarşamba gününü daha da keyifli hale getirecek. Özel Metro FM şarkılarından bir tanesi Tik Tak Tik Tak geliyor. Antonio, Tony Dark Ice'la birlikte Bad Radyonuz'da.

Bugün de yılın sonunu getirdi Cengiz radyonuzdaydı. 14'ten bu yana umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur hepiniz için. Az sonra eve dönüş yolculuğunuzu Arkın Çelik başlatacak. Around the World ile radyonuzdan size eşlik edecek. Yarın 14'te ben buradayım. Görüşmek üzere. Son şarkı Adele'den geliyor. Nicole.

0: Yazını şimdiden planla.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

sonrasında bir İstanbul çarşamba akşamında yola çıktık tarihi bir girişle. Metro FM Top 20'ye 11 numaradan yeni giriş yapan Tralala. Türkiye'nin kendi yetiştirdiği 6 genç kadının. Manifest'in ilk İngilizce şarkısı. Parça Spotify'ın dünya listesine 46 numaradan yeni giriş yaptı. Grup bu cuma günü Londra'da Wembley sahnesine çıkıyor. Ve bu yolculuğun Netflix belgeseli olduğu da zaten bildiğimiz bir durum. Dünyanın en çok dinlenen single'ları arasına Türkiye'den giren grup ilk durağımızdı. Sesini duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Yolumuz aynı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Sıradaki marş Daft Punk'ın robotik nakaratını sahiplendi. Resmen 75 kez baştan mixlendi ve Grammy kazandı. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Kanye West ve Stronger'la radyonuzda.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bugün 14 Ekim müziğin büyük günlerinden sayılır. R&B'nin süper yıldızı Usher 48 yaşına giriyor ve Yeah parçasıyla bir döneme sesini veren Confessions albümüyle satış rekorları kıran Super Bowl sahnesini tek başına taşımayı başaran bir isim. Bugün için doğum günü kutlayan herkese tebrikler, mutlu yıllar. Rotamızda Metro FM Top 20'nin müdavimlerinden biri var. J-Bad ve Timberlake Around the World'daydı. Eve dönüş yolculuğumuz İtalyanca bir selamla devam ediyor. Şarkının adı dinleyenine seni görüyorum diyor. Biz de kulaklarımıza karşılık veriyoruz. Fırtınalı bir akşam için birebir Akdeniz esintisi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Luca Schetti ve Tivedo Metro FM'desiniz.

0: Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.
5: Git müzik.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

kuralları Miami'de yazılan klibi dinlediniz. Pembe neonlu otel, flamingolar ve birbirini yanlış karardan çeviren kadınların dayanışması. Kural kitabı o sahnelerde ezberlendi. Dua Lipa'dan New Rules Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki ses zaten gündemden düşmüyor. Bu şarkıyı Amerikan Müzik Ödülleri sahnesinde söyledi. Şu sıralar dev arena turnesiyle Amerika yollarında ve parçası Metro FM Top 20'nin ilk 10'unda yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Teddy Swims imzalı Mr. Know It All remix ile radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto ekspertiz.
2: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz. Siva.

1983 plan arka yüzünden çıktı ama Amerika Dans Lisesi'nde 3 hafta 1 numarada kalan melodi hoparlörlerinizdeydi. Danimarkalı Laid Back in Plan'da ön yüz unutulduğu kaderin B yüzü kazandı. Harvey Dawson ve Steve Lovers Beyaz Atı 2006 yılında kulüp çağına taşıdı. Wonderland Avenue'dan White Horse Around the World'de Metro FM'deydi. Rotanın devamında kontağı çeviriyoruz, hatta start'a basıyoruz. Sıradaki şarkı bu yılın Grammy töreninde en iyi Afrika müziği performansı ödülünü kazandı. Sahibi aynı ödülü Water parçasıyla alan ilk isimdi. Şimdi ise üst üste ikinci kez kürsüde. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Tyla ve Push the Start radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Bankam, iş bankası.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lovrens Visser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Maltalı hakem İsmail Barbara görev

0: Sessiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World
7: devam ediyoruz.

0: İsveçli prodüktör Narli ile Güney Afrikalı Amapiano ikilisi Major League DJs'in ortaklığı 4 haftada 10 numaraya kadar tırmandı ve yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Wasted, son günlerde dinlemekten en keyif aldığım parçalardan biri Around the World'deydi. Eve dönüş yolculuğumuzda 1,5 dakikalık bir şarkı. Adı kadar kısa olsa da etkisi baştan dinlemek için tekrar ettikçe artan bir aşk şarkısı kadar. 7 haftadır Metro FM Top 20'de dolaşan parça listenin ilk 5'inde yerini bu haftada sapasağlam korudu. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de La Cazette ve Guendo'dan. L.O.V.
1: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine...

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world.
3: Devam ediyor.

Norveç üçlünün mıknatısına bu akşam da yakalandık. Hollanda'da Airplay zirvesi gören parçayı dinlediniz. The Bossa'dan Magnetic Around the World'daydı. Sıradaki hitin hikayesi bir itirafla başlıyor. Adam Levine şarkıyı ilk duyduğunda kariyerimin sonu olabilir diye korktuğunu daha sonra itiraf etti ama şarkı grubu Stadyum Ligi'ne taşıdı. Amerika'da bir numaraya yükseldi. Final sahnesi daha da güzel. Mick Jagger bir barda kendi adını taşıyan bu şarkıyla dans ederken görüntülendi ve Levine'in yorumu hayatımın en büyük onuruydu. İşte gerçekten doğru. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından Maroon 5 ve Christina Aguilera'dan Moves Like Jagger radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Ve son durağa aile boyu rekorla geldik. Az önce kızı kendine çiçek almıştı. Şimdi mikrofonda babası var. Cyrus soyadı bu akşam radyonuzda resmen iki kez tarih yazıyor. Billy Ray'in remix ile efsaneleşen parça Amerika listesinde 19 haftayla hala aşılamayan zirve rekorunun sahibi. Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus'tan Old Town Road radyonuzdaydı. Baba kız demişken kız babası Pod Show her pazar Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle tüm platformlarda. Ve tam bölüm video içeriğiyle YouTube'da Karnaval ortak yayında. Babalar gününden bu yana yayınladığımız her bölümle en gözde içeriklerden bir haline getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Yarın aynı saatte Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yeniden yoldayız. Doja Cat ve Say So Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara aştı. Yatırımcıların kriz ortamında riskten kaçarak altına yönelmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı. IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. 2027 beklentisi %3,6 oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Joy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Joy mağazasını veya joyenstore.com'u ziyaret edin.
2: Artısıyla Joy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
4: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 22'de. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayern Münih, Norveç kulübü Viking ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim Beşiktaş maçını Belçika'da hakem Lawrence Visser yönetecek. Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'da oynanacak Kups Trabzonspor maçında Maltalı hakem İsmail Barbara görev

0: Kızılca Mam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
1: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Metro FM.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da da.

0: Metro FM.
1: Ay.
2: Fonzie.

0: here for the city, nigga. Cool chains, plain chains, and all that good stuff, nigga.
1: Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir